0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.
1: Tushungan tushundi.
2: Tushunmagancha.
1: Unga ham tushuntirib boramiz. Bir tanishim, ingliz tilini 3 oyda o'rgatamiz degan kursga 2 yildan beri qatnayapti. Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

kuchlir oqsi. Kechagidan keragidan ortiq, kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am. Kecha sevarding-da keragidan ko'p. Meni kuchliroq sev, meni kuchliroq sev.

Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. G'alvir. 3 kun harakat, 4-kun barakat.

İç rapin kom tilaksan Bilmaysan da senge muhtaçligimni O'zingda

hur bolsun, yüzlerde nur bolsun. Mingta adıl bar, gerekmez. Bitab olsun, zor bolsun. Yarın güzel, hur bolsun.

0: Demo oynamayın. Bir tecavüde oynayasınız yeterli.
1: Ha, konu rakılı dolayı bile. Hop, 34-56 Maksud Bey'e de doğru cevap. 81-81 muhtarı kete doğru. 31-12 Kana Muazzam Opa. Siz de hem doğru cevap eken. Başara Toyna doğru yazıyapsız. Ya filmler götüp gitip kaldık. 31-17 Munisa Han'da doğru. Hoş Surayyo Asomova da doğru cevap. Rakam kırtıp gitesiz hem 50-51 de adaşmasam.
0: Ha.
1: Ondan taşkara 75-55 Muhuddin Ege de doğru cevap. Hoş Şahcahan Ege ha bu başka mesele. 44-17 Dilber Notor yazıyapsız. 68-08 Abdülhamid Ege de doğru. 64-66 Mahmud Ahan doğru yazıyapsız. 61-71 Muslima. Siz de hem doğru cevap. 19-73 Müdür rakamları... 99-86 eken Dilşot eke sizde hem doğru cevap. 43-36 Ravşan eke doğru. 09-60 Bahadır Şah sizde hem doğru cevap. 13-75 Sanabır apa doğru kabul kılamız. 68-42 İradahan doğru. 79-90 Muhammed Can da sizde hem doğru eken. Ali Şereke notori yazıyapsız. 78-24 İhtiyar ekemle ha sizde hem doğru eken. Delafrus yok notori yazgansız. 12-42 Hilal sizde doğru. 22-32 Kemal da doğru. 69-96 Şahab Can eke. Sizde hem doğru. 71-61 Ravşan Bekte.
0: 77-61
1: ha. 73-80 Talib eke sizde hem doğru. Hoş Sitora Hanepe 68-38 doğru yazıyor. Sitora da doğru.
0: Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Aleyküm assalam. Cevabım Binisler Rekor Kitabı.
0: İsminiz?
2: 56-36
0: Abdurrahman Ota. Salamet bo'ling. Aynan Guinness'nin rekordlar kitabı dünyada en ko'p o'g'irlanadigan, xususan AQSh va Britaniyada en ko'p o'g'irlanadigan kitob sifatida Guinness'nin rekordlari kitobiga.
1: O'zining kitobini o'zidek ko'p o'g'irlashar ekanda.
0: Eng ko'p kiradigan kirgan insonlardan bittasi kim ekanligini bilasizmi? Cristiano Ronaldo.
1: Mana shu kitobga.
0: Ha, sayyoramiz eng mashhur insoni sifatida, ko'p gol urgan inson sifatida, terma jamoa libosida eng ko'p gol urgan inson sifatida, Yevropaliklarni orasida eng ko'p oltin to'p olgan inson sifatida, Twitterda, sobiq Twitter, bugungi kunda X da eng ko'p obunachiga ega bo'lgan inson sifatida, Instagramda eng ko'p obunachiga ega bo'lgan inson sifatida va yana bir qator o'lchovlar.
1: Eng kattalardan bittasi qoldi, oz qoldi unga ham 21 gol qoldimi?
0: 1000 talik golga. Shunaqa gaplar Guinness'ning rekordlari kitobi edi. G'alvar bugun uchun poyoni ketdi. Birozdan so'ng dil izhorlari.

totlet. Hozircha nasibam isming shirasi, hozircha nasibam isming shirasi. Ismimni, ismingni

kuchlir oqsin. Kechagidan keragidan ortiq, kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am. Kecha sevarding-da keragidan ko'p. Meni kuchliroq sev, meni kuchliroq sev.

0: Ama anak kop gitti. Mapassan kop gitti.
1: Gide mapassan.
2: Onu ben o içimde öyle oldu.
1: Ha böyle. Gide mapassan canavar gibi.
0: Ben Puşkin'in oruna gittim. Çünkü şairi Puşkin ben. Yer mi şair?
1: Şairle farkı araylaştırıp koysa böyle. Nazım ve Nasır araylaş. Adibler hakkında gebleş yap.
2: Ben de hatıra ne oldu? Darvaza yanakan koyarım.
0: Levi Yaşin dedi.
2: Yok. Kim yazdı? Uçak aynını kim yazdı?
0: Remark.
1: Remark. Erich Maria Remark. Ha, zor tallı.
2: Remark. Markaz doğruluyumuz dedim. Hmm. Ben ilk kez neyim okumayayım ben. Hmm. O şahin için Tolstoy bulan Dostoyevski. Hmm. Dostoyevski'nin üç merti hareket kıyayım ben.
0: Ya ben mi sizin okuyasız?
2: Tatıp gitmeyeyim. Hayır, bu gibi hareket kıp göremem. Tüket olmayayım ama kısakası. Kanatke Hemingway. Hemingway bilen Mapassan.
1: Ernest Hemingway gide Mapassan. Yarım kumaya.
2: Yarım kumaya Kadiri. Uzmizler gibi koyuyorduk.
0: Üçte Uzbek'den koyup koyuyorduk.
2: Ha, üçte Uzbek koyup koyuyorduk. Kadiri, Tağay Murat, Said Ahmet. Şimdi kanatta hücumçilere. Kadiri'yi ben hücumu koymak istedim. Ya tohtun ya, Tayyancı yarım kumaya çıkıp başkanı koyuyorduk.
0: Şükür Kalmurzaev.
2: Şükür Kalmurzaev. Kanat Orel.
1: George Orel.
2: Elbette.
1: Okuyunlar George Orel'ini. Hazır trendde bazı üstüge.
2: Bu kanat ki anak. Jack London.
1: Hücumda üç kişi.
2: Merkezge Kadiri.
1: Merkezge Kadiri. Hücumge koyduz Kadiri.
2: Fakat gol var. Doğumda bir mazaksınlar. Kıynelgenle kayıt.
1: George Orel. Jack London.
0: Kıynelgenler olsa. Üçlüge.
1: Yakşı. Hadi videolarını kesen.
2: Ya ana kadar kursak bulardı lakin şu merkezde asıl koyduyuz ha merkez.
1: Yok merkez kop gitti koymaydı.
2: Yok hayırlı merkezge merkez koymaz
1: mı? Gabriel Garcia merkez koyduyuz mu?
0: Po dedim ha Edgar Po.
1: Edgar Po.
2: Merkez taram da akşam. Murabi koyamadın da merkez.
0: Anna kayan bariydi. Alchimik yoz gençe.
1: Paolo Coelho.
0: Coelho.
2: Vaa da akşam.
1: Koyulun başka asarlar.
0: Bizdeki lan taşıs var.
2: Mahallen de uzunuzun yanına kıyayım.
1: Yani koyulu bir münce sayı olarak pop madaniyat.
2: Ya lakin o şey.
0: Anne kanı o şakalı boyuyla mı? Orwell'le hem.
2: Ya Orwell da.
0: Zor zor.
2: Siyasetçi de
0: o. Yani neydi? Bugünkü kündeki publicist yazıcı o şeydi.
1: Blockbuster deydi yu. Şuna qara. Sotuv ko'proq bo'ladigan.
0: To'g'ri, misol uchun g'arb hozi o'shani maktabga ham kiritgan, umuman qadriyatiga
2: aylantirdi.
0: Shunaqa tuyuladi.
1: Yo, endi
0: men klassika.
1: Endi Tolstoy, Dostoyevskiy bilan o'qigan odam shunaqa deb fikrlaydi. Bu tabiiy. Bu hammasi.
0: Men yoqqan, yoqqan, yoqqan qo'ysa bo'ladi.
2: Ariya mana qani aytmadim, faqat qaydim. Dansoğu deyip gördüm ki.
1: Ben bu Röyhat'ki Agatha Christie'ni koşaman. Ahmet Lütfi Kazancı'ni koşaman.
2: Sizi ayolları koşmakta kalatken ben de okuyalım.
1: Rashad Nuri Güntekin'ni koşaman. Bir münce...
0: Ayolmaz?
2: Yok, Agatha Christie.
1: Bir münce sayozra bu gitti. Yani kim adı ya? Pirimqul Qodirov qo'shaman. Garchi o'sha siz boy aytganingizdek, ta'rif berganingizdek eng zo'r asari va boshqalari bor-ku. Qodirov, Pirimqul Qodirov. Albatta o'sha asar uchun qo'shgan bo'lardim, menimcha qo'shishga arziydi. O'tkir Hoshimov ham qo'shgan bo'lardim. Hech qaysingizlar qo'shmadinglar. Mana shu birmuncha bu yoqqa yaqinlashdi.
2: Abdulloh
1: Qahori ham qo'shsin. Oybek Cho'lpon,
2: bu siz 11ta qilingda xohlaganingizcha aytib tashlang.
0: Yo, hamma har xil kriteriya bo'yicha qildi-da. Misol uchun siz etotgan ro'yxatda o'tkir qoshing bo'ladi.
1: Shunaqa, to'g'ri, to'g'ri.
0: Ligaga tushadi.
1: Sizga super og'ir vazndagi.
0: Insoniyat tarix bo'lib ketib qoldi. Shakespeare ham bor-da, tasavvur qiling, hujumchi
2: sizga. Kapel bo'ldi. Maniki gideta
1: Bundesliga
0: siz.
2: Yo'q, Eredivisie bo'ldi, haqiqatan. Eredivisie bo'ldi.

Alayın ayıra düştü yolum. Hal imkan var dirdim ha. Seni asan boy birdim ha. Men atavan aşığını keçirgine.

Bu can mudam senin adayın bulsun. Bu dil hamişe muttalayın bulsun. Bir can ne bular senge fida etmek üçün. Yüz canım eğer bulsa, fidayın bulsun.